0: çıksan, çık saraydan. Ağlıyorsan, dön yoluna. Aşka dair konuşursan, gerisini sen tamam.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi.

Bahçesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ara. Real Halı Yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler.

Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Aynen öyle. Sevgili dinleyenler, mali bunu yepyeni bir Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Ben buradayım. Kurban olduklarım, siz orada mısınız? Hemen şöyle bir sormuş olalım. Umarım oradasınızdır. Malum sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Sizlerle gerçekten söylüyorum, uzun yıllara dayanan böyle bir ilişkimiz söz konusu. Valla pek oğluk bir durum yok. Çünkü malumunuz paraya dayalı bir ilişki söz konusu. Gülme canım kardeşim. Sen güzel güzel radyo programları dinliyorsun. Ben de senin sayende para kazanıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi bak? Paraya dayalı bir ilişkimiz olduğu için uzun sürer, biliyor musunuz? Tabii canım. Sevgiye dayalı ilişkiler, sevgi bitince ne oluyor? Saygı bitince ne oluyor? Çiftler çamura yatıyor. Maalesef öyle oluyor. Hani ilişkinin başına bakıyorsun. Sen benim her şeyimsin diye başlayan ilişki sen kimsin ya'ya geliyor. Dolayısıyla da bizim ilişkimiz güzel, kurban olduk canım. Başlar başlamaz yine para. Kurban oldum. Çok sevmiyorum parayı be. Vallahi söylüyorum. Sevmiyorum da nedendir bilmiyorum. Sinirlerimi yatıştırıyor. O hoşuma gidiyor. Şaka bir yana. Relax. Hakikaten şöyle diyorum, relax. Programımızın sloganı da bu. Biliyorsunuz. Arif Güven Showtime radyonuzda dediğimiz andan itibaren inşallah diyoruz ya. Varsa kötü giden şeyler, onlara dur demenin en doğru zamanı ya. Vallahi. Takmayın kafaya birçok şeyi. Tabii çok da hani böyle kayış da boşa dönmesin, anlatabiliyor muyum? İkisinin arası böyle bir durum olsun. Gerçi çok böyle umursamaz insanlara özeniyorum. Vallahi söylüyorum, acayip özeniyorum. Hatta en özendiğim insan tipi diyebilirim. Hiçbir şeyi umursamıyor. Hiçbir şeyi kafaya takmıyor. Vallahi. Ya adamın evine uçak düşse zaten taşınacaktım, bahane oldu falan diyor. Var benim de bu kadar rahat arkadaşlarım var. Dedim oğlum bu nedir ya? Konyalı robotlar bile senden çok daha hayat kaygısı yaşıyor yani. Öyle. Uy, bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Aynen öyle. Sıcak canım kardeşim, çok da sıcak. Tövbe estağfurullah ya. İnsan duş alırken terler mi ya? Duş alırken terliyoruz daha ya. Sabah bir kalkıyorum, oh diyorum ben. Uyurken sıcaktan 2 kilo vermişim yani. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hani biz insanları geçtik. Şimdi hayvanların durumuna bakıyorum. Mesela şimdi benim evde 5 tane köpek var. Bahçede 5 tane köpeğimiz var. Köpekler bile kafayı yedi. 5 dakikada bir yer değiştiriyorlar yani. Böyle söylüyoruz ama meteorolojiden il il sağanak uyarısı da var bir yandan. Hakikaten söylüyorum. Uyunmuyor ki kardeş, doğru söylüyorsun vallahi. Bak uyunmuyor ki abi diyor, doğru söylüyorsun ya, uyunmuyor. Kabuslar görüyorsun. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Böyle sıcak havalarda görebileceğin en güzel rüya şu. Baba, binmişsin Titanik'e, serin serin buzdağlarına çarpıp gebermeye gidiyorsun. Vallahi güzel bir rüyaymış gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Oy. Ne oluyor ne bitiyor memlekette, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getireceğiz elbette. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar temennimizi aktarmış olalım. Çok çok paralar kazandınız. Harikulade güzel günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, malumunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, abi biz çalışıyoruz şu anda diyen bütün herkese Allah kolaylıklar versin. Yes. Bugünlere dikkat. Niye bugünlere dikkat? Çünküsü çiçeğe mi? Ay tutulması varmış. Derler ki beklenmedik olumsuz etkilikleri olabilir bizim ülkemizde. Ay tutulması varmış. Beklenmedik olumsuz etkiler olabilirmiş ülkemiz üzerinde. Diyorsun vay be. Ne günler gördük oğlum biz. Hatırlayınız bir ara ıspanaktan korkar hale geldik ya. Tabii canım ıspanaktan korktuğumuz böyle bir dönem yaşadık ya. Canım kardeşim, kurban olduğum sevgili dinleyenler. Bu kadar açılış muhtemelen kafi olsun. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi günün bu saati itibariyle duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.

0: Yes kardeşim. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz bunlar ısınma turları, ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ve malumunuz programımızın bu bölümünde sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Çok faal bir şekilde kullandığımız böyle bir Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. WhatsApp'ınıza ekleyebilirsiniz kardeşim. Kral Radyocu mu yazarsınız, Fendi Sünnetçi mi yazarsınız? Nasıl yazıp beni kayıt alırsınız bilmiyorum ama yazın, kayıt alın. Son racıma. 10 bin kişiyi tamamladık artık. İlerlemeye devam ediyoruz. Malum Instagram adresinden bahsediyorum. Arif Güven Showtime. Bir daha söylüyoruz. Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar programımızın ismiyle aratabilirler. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Twitter'da bizi etmek isteyen arkadaşlar için @arifguven. Teşekkürler dostlar. Bakalım kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar. Merhabalar, Okan ben, Almanya Münih'ten. Almanya Münih'e sevgiler olsun Okan'ım. Kurban oldum. Teşekkür ediyoruz. Kim olduğunu bilmiyorum. 1559 telefon numarasının son 4 rakamı. Selamlar, Pendik'ten Ayhan ben. Sevgiler, Arif Güven abi. Arif Güven abi. Eyvallah canım kardeşim. Sana bir önerim var. Bugünün konusu okuyup da mezun olduğu bölüm harici iş yapanlar olsun. Yazık günah. Bizim de bu öğrencilerimize... Sınırım acık mezunu hemen getirici. Eyvallah, çok çok teşekkür ediyoruz. Bakarız ama bugünün konusu var ya. Vallahi söylüyorum. Bir fotoğraf yollanmış. Çayırova'dan Sedat. Abim seviliyorsun. Allah razı olsun canım kardeşim. Şu anda kamyonun içinde. Bakan başka neler var. Manavgat'ımızın muhteşem manzarası. Deniz ben, saygılar. Böyle bir manzara fotoğrafı var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Abi seni dinlemeyenin serçe parmağı sehpaya çarpsın demiş ya. Beni dinmeyen Allah bildiği gibi yapsın. Buyurun. Biz de yerimizi aldık. Bekliyoruz Antakya'dan. Antakya'dan selamlar. Yusuf, canım kardeşim. Başladık gençlik. Bir toparlanalım. Bakacağız memlekette ne oluyor, ne bitiyor, mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışacağız. Fakat şimdi memlekette olup biten haberlerin genel anlamda özetine baktığımda canım kardeşim yine böyle bir asabiyet durumumuz var. Yine böyle bir delirme durumumuz var. Benim de tezim budur. Can ciğer, bence herkesin ıssız bir yere gidip şöyle 10 dakika avazı çıktığına kadar bağırıp daha sonra sakin sakin gündelik yaşama dönmeye ihtiyacı var abi. Ama bir 10 dakika hakikaten söylüyorum, kimsenin olmadığı yerde avaz avaz bağırmaya ihtiyacı var. Ve bunu her gün bir kez mutlaka yapmak şart abi. Çünkü bu sinirin, bu asabiyetin başka türlü geçeceği yok yani. Vallahi söylüyorum. Relax. Abi iş yerindeyiz. Eyvallah kardeşim. Stres olmayın bu arada. Bak bugün böyle bir haber vardı. İş yerinde stres kilo aldırıyor diye. Vallahi. Erkekler için söz konusu değilmiş. Kadınlar içinmiş bu. Kadınların işi zor abi. Çalışan kadınlarımızın iş yerinde stres, eve geliyorsun stres ağır yani. Bir de bizim memlekette stresli olmayan bir iş var mı ya? Stresli olmayan bir iş yeri var mı ya? Özellikle hani bizim memlekette. Sağ olsun. Patronların kendinden çok çalışanları düşündüğü bu ortamda. Oğlum patronlara laf mı atıyorsun? Patronun bana kızıyor mudur ya? He? Kendi kendine söyleniyor mudur acaba? Ama böyle konuşacaksa alalım biz bu adamı yayından falan diyor mudur yani? Relax. Espri bunlar canım kardeşim. Patronla uğraşıyorum çünkü beni rütbeye şikayet etmeyecek olan tek insan o abi. Ama kabul edelim, patronlar da insanın üstünde stres yaratıyor. Özellikle maaşa 2-3 gün kala. Hiç tartışmayacağım biliyor musun? Patronlarla tartışmayacaksın abi. Valla. Çünkü ben şimdiye kadar patronun haksız olduğu bir konu görmedim abi. Hani bana dese ki ay yeşildir dese düşünürüm ve derim ki patron gayet mantıklı yani. Dur. Çok konuştuk. Kurban olduğum memlekette ne oluyor de bitiyor. Haber başlıkları birazdan geliyor. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Mehmet abla, Mehmet abla bilmem ne. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: bayanlar baylar. Radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık da sebep belli.
1: Arif Güven yayında.
0: Buradayız kurban olduklarım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakacağız. Sevgili dinleyenler, hala mesajlar geliyor. Mesajlara birazdan bakarız. Abi yine seninle birlikteyiz, çalışıyoruz. Eyvallah çiçeğim. Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak canım kardeşim? Mecbur çalışacağız. Hayatta kalmak için bir hayat veriyoruz ya. Vallahi söylüyorum. Bakalım şimdi haber başlıkları gelsin. Ne olmuş ne bitmiş memlekette? Buyurunuz. Çinli uzman en zararlı uyku pozisyonlarını sıraladı diye böyle bir haber var. Çinli uzman mı? Bizim İsviçreli uzmanlara ne oldu ya? Ne ara bu Çinli uzmanlara düştük kardeşim? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Çinlilere güvenen kaldı mı içinizde ya? Ben güvenmiyorum abi. Bu Çinlilere sesleniyorum buradan. Alo Çinliler. Bir şey sormadan konuşmayın mümkünse yani. Zaten bu korona belasına bir tık gıcığım size. Dur ihtarına uymayan motosikletli polis bana el sallıyor sandım diyor. Polis el sallıyor sandım. Antalya'da haberimiz, bakarız. Buyurun bir sen eksiktin. Dev çekirge bu kez de Adıyaman'da görüktü. Valla kocaman bir şeyden bahsediyoruz gençlik. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen dev çekirge şaşırttı. Çekirgenin boyunun yaklaşık, canım kardeşim çekirgeden bahsediyoruz ve şimdi boyunu söyleyeceğim sana, 25 santimetre olduğu aktarıldı. La bir şey söyleyeceğim, şimdi burada fotoğrafı da var, kocaman bir çekirgeden bahsediyoruz. Babacım bu 3'te sıçrar, 5'te sıçrar. Bu çekirgeye pek bir şey yapamayız gibi geliyor bana vallahi yani. Başka ne oluyor? Konya'da tamir için getirilen televizyonun içerisinden 120 tane kalem çıkmış. Vallahi anlatırız. Sonra Bursa'ya gidelim bak. Bu da enteresan bir haber. Çünküsü. Müdür maşallah fıstık gibisin diyerek kadın çalışanın kalçalarına dokunuyor. Bir daha söylüyorum, müdür. Hatta şöyle söyleyelim. Bursa'da bir kamu kurumunun müdürü emri altında çalışan kadın memurun kalçasına dokundu. Olay sonrası travma yaşayan genç kadın konuyu yargıya taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cinsel saldırı gerçekleşmiştir kararının temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay, müdür babacan tavır sergilemiştir diyerek müdür maşallah fıstık gibisin diyerek çalışan kadının kalçalarına dokunuyor. Yargıtay da o diyor babacan bir tavır yani. Vallahi şimdi babacan bir tavırla kalça ellemekte yani. Var kurban olduklarım, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Malumunuz saate bakıyoruz. Olabildiğince relax, gerekçesi çünkü bir o kadar da zamanımız var.
2: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

serinleyelim şöyle bir. Ne oluyor da bitiyor memlekette? Haberler. O kadar çok haber var ki hangisiyle başlayalım canım ciğerim? Şununla başlayalım mesela. Fantastik bir haber. Daha doğrusu tebessüm ettirecek bir haber. Eşinden ayrıldığı otomobiline kaynanam Bediha'dan kurtuldum yazdırdı. Buyurunuz. Nasıl bir kaynana varsa onu mu çalalım? Peki bunu çalalım bakalım. Bu haberle, bu şarkıyla mı? Peki. Nedir hikayemiz? Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep gösterilen kaynanasına tepki olarak arabasının arka camına kaynanam Bediha'dan kurtuldum yazdırdı. Boşanmasının tek sebebinin kaynanası olduğunu savunan Hüseyin Çıtırık şöyle konuştu. Lahana, duydum, duydum. Bu şarkıyı okuyoruz haberi. Lahana, duydum, duydum. Hiç ömrümde görmedim. Söyle de canlı. Kaynana. Biz 2,5 yıldır evliydik. Evliliğimiz gayet güzel ve mutlu şekilde devam ediyordu. Ancak kaynanam Bediha T. hurafelere inanıyor. Büyüler, muskalar yaptırıyor. İftiralar atıyor. Ben de kaynanamdan kurtulmanın mutluluğunu arabama böyle bir yazı yazarak diyor, buldum. Bacanağım var. Bacanağım öğretmen. Onu da eşinden 3-4 defa ayrılık derecesine getirdi. Kaynanaya bak yanınıza. Baldızım var. Onu nişanlısından ayırdı. Ben eski kayınpederimden kaynanamı tedavi ettirmesini istiyorum. Eşimden ayrıldım, kaynanamdan kurtuldum. Bari tedavi olsun, diğer bacanaklarım rahat etsin. Gelin dedikçe altına odun atmalı. Yandım gelin dedikçe. Bu şekilde arabasının arkasına hakikaten böyle bir fotoğrafta var, yazı yazdırmış. Kaynanam Bediha'dan kurtuldum yazısıyla dolaşıyor arabasıyla. Bu şekilde arabamla geziyorum. Soranlar oluyor. Bu yazı nedir diyor. Ben de üşenmiyorum. Hepsine tek tek açıklamada bulunuyorum. Çarşıdan aldım ne kıydım. Buyurun, ne kaynanaymış be kardeşim. Hiç ömrümde görmedim. Başka ne oluyor, ne bitiyor memleketimizde, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Şöyle bir şey yapalım. Günün konusunu da şimdi aradan çıkartalım. Çünkü günün konusu belli. Canım kardeşim, bazen hani yapabiliyoruz böyle sakarlıklar yapıyoruz. Dolayısıyla bugünün konusu şudur. O kadar sakarım ki nokta nokta nokta. Anlaştık mı? Günün konusu budur. 0530 071 43 55 biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bugün bir tık böyle bir erken vermiş olduk günün konusunu. O kadar sakarım ki nokta nokta nokta. Sen de mi adam oldun taş? Hani ben de kendi adıma söyleyeyim. Ben de o kadar sakarım ki. Çiçeğim, benim yoluma taş koymanıza gerek yok. Ben düz yolda bile düşebilme yeteneğine sahibim. Anlaştık mı? Günün konusu o kadar sakarım ki nokta nokta nokta.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
7: Saygı Mağazaları.
8: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimizde sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle.

0: uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

buradayız. Bu kadar tantanaya gerek yok kurban olduğum. Kafam kaldırmıyor ya. Yapmayın. Buyurunuz. Bir de şimdi Moğolistan başımıza çıktı. Çünkü Moğolistan'da veba alarmı diye böyle bir haber var. Sincap eti yiyen iki kişi hastalandı. Allah Allah. Ajansın haberine göre Moğolistan'ın batısındaki Tattarazat eyaletinde sincaplardan gelen marmot etini yiyen iki kişiye... La hayvan da o kadar tatlı gözüküyor ki ben olsam bunu beslerim abi. Bunu yemek nedir ya? Marmot etini yiyen iki kişi veba teşhisi konuldu. Moğolistan Sağlık Bakanlığı vakaların laboratuvar test sonuçlarıyla doğrulandığını açıkladı. Doğrulanan vakalardan 27 yaşında ve diğeri 17 yaşında iki kardeş olduğu belirlendi. Hastalıkların farklı hastanelerde tedavi gördüğü söyleniyor gibi gibi. İnşallah bir de bu patlak vermez. Buyurunuz bakalım bizim topraklarda ne oluyor? Hırsızdan bıkan esnaf her gün harçlık ve yemek vereceğim yeter ki bizden uzak dursun demiş. Zonguldak'ta yaklaşık 250 hırsızlık olayına karışan ve abi 250 deniliyor kurban olduğum bak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek, 250 sefer bu arkadaş yakalanmış serbest bırakılmış. Demek ki 250 kere yakalandığına göre sen beceriksizsin. Canım ciğerim, insan sayarken yorulur yemin ediyorum ya. Bak yakalandın serbest kaldın etti bir, yakalandın serbest kaldın etti iki, 250'ye kadar böyle gidiyor. Şaka gibiler ya. Zonguldak'ta yaklaşık 250 hırsızlık olayına karışan ve cezai ehliyeti bulunmadığı için her defasında serbest bırakılan hırsızdan bıktıklarını söyleyen lokantacı Suat Altuntaş der ki her gün 10 lira harçlık vereceğim ve günde 2 yemek öğünle karnını doyuracağım. Yeter ki bizden uzak dur hırsız kardeş. Bir de ben bunu da anlamıyorum. Hırsız kardeş ne ya? Hırsız kardeş ne ya? Hırsız kardeş gelirken iki ekmek de alır mısın? Buyurun. Bunlara bir şey olmuyor abi. Vatandaş da ne yapsın? Zonguldak'ta yaklaşık 250 hırsızlık olayına karışan ve cezai ehliyeti bulunmadığı için her defasında serbest bırakılan daha 31 yaşındaymış bu arkadaş. 31 yaşındaki Eşref Bey'in lokantaya giderek 100 lira ve dolaptaki ciğeri çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Kapıyı zorlayarak içeriye giren Eşref Bey... Kasada bulunan 100 TL'yi aldıktan sonra ciğerlerin bulunduğu dolabın içindeki bir tepsi Arnavut ciğerini alarak kaçtı. İş yerine gelen Suat Altuntaş kapının zorlandığını fark ederek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Artık hırsızı canım kardeşim polis değil vatandaş artık o kadar mimlenmiş ki vatandaş güvenlik kamera görüntülerini izliyor ve hırsızı onlar tespit ediyor. Diyor ki aa diyor bu bizim Eşref ya. Demiş ki her gün harçlık vereceğim, günde iki öğün karnını doyuracağım. Şimdi muhtemelen hırsızın görüntüleri olduğu için görüntüyü tanıyor ama bilmeseydi... Ben buradan abime seslenmek isterdim. Derdim canım abicim hırsız benim. Ne gülüyorsun her gün harçlık veriyor, iki öğün yemek veriyor. Daha ne istiyorsun ya? İşte bunlar havasına suyuna taşına toprağına... Kurban olduğum dediğimiz memleketimizin haberleri. Kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılma. Bayanlar baylar.

0: Sevgili dinleyenler, malumunuz kaldığımız yerden programa devam ediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette şöyle bir bakalım. Dur itaatine uymayan motosikletli polis bana el sallıyor sandım demiş. Antalya'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin dur itaatine uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney, 22 yaşında. Burdur'da durduruldu. Polisin dur işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim," dedi. Vay be. İstanbul'da yaşayan Mehmet Efe Öney, Antalya'dan satın aldığı motosikletiyle seyir halindeyken velhasıl polis ekiplerince durdurulmak isteniyor. Polisin dur işaretine uymayarak yola devam eden Öney, Burdur girişi Antalya kavşağında durduruluyor. Polisin dur işaretini motorun hızından dolayı fark edemediğini, kendisine polisin el salladığını düşünen babacığım. O neye bak şimdi. Hani diyorsun tut ki burada iyi niyet var. Motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için tescilli aracı plakasız kullanmaktan ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi. Aferin. Ama bazen hakikaten diyorum bak şimdi bende mi oluyor bilmiyorum da. Bazen hani dur mu diyorlar, devam et mi diyorlar. Bilemiyor insan. Vallahi bilemiyor, billahi bilemiyor. Bizzat başıma geldiği için artık hani dur desinler demesinler. Ben durup soruyorum, devam edeyim mi diyorum. Durayım mı diyorum, devam edeyim mi? Anlamıyorum. Buyurunuz. O kadar sakarım ki malum günün konusu ki mesajlar gelmeye başladı. Çok çok teşekkür ediyoruz bütün dostlara. Birazdan bakacağız mesajlarımıza. Memlekette olup bitenlere böyle bir ara vereceğiz. Günün konusuyla kafa dağıtacağız. O kadar sakarım ki nokta nokta nokta günün konusu. Şuna bir bakalım ya. Bu da enteresan. Kocaman böyle bir çekirgeden bahsediliyor ya. Yaklaşık bundan 10 gün önce Batman'da dev çekirgeler görülmüştü. Şimdi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında dev çekirge şaşırttı diyor. Çünkü 25 santimetre boyunda bir çekirgeden bahsediyoruz ya. Maşallah. Çekirgeyi gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Çekirgeyi gören Eyüp Dağlılar, 45 yaşıma geldim ilk defa bu kadar büyük bir çekirge gördüm. Boyun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetre kadar olabiliyor bu çekirge demiş. Ekili arazilere zarar verebilir diyor. Baba bu hakikaten yani kocaman bir çekirge. Hani şey der ya çekirge bir sıçrar iki... Bu valla bu baya bir sıçrar. Hani 25 santim çekirge mi olur ya? Baya bir sıçrar desin. Bak sıçrasa herhalde bir 400 metre gider yani. Sevgili dinleyenler gülmeyin kocaman bir şeyden bahsediyorum ya. Bu herhalde bilmiyorum abi. Bunu tüfekle vurmak lazım yani. Başka türlü ölmez gibi geliyor bana. 25 santim. Uy uy ayrılmayınız. Sebebimiz bellidir. Arif Güven Showtime malum hala radyonuzdadır. Ki birazdan da günün konusuyla ilgili mesajlarınıza bakacağız. Günün konusunu bilenler mutlaka biliyorlar. Canım ciğerim biliyorsunuz değil mi günün konusunu? Biri bana hatırlatırsa çok mutlu olurum. Yani bir an ben unuttum abi. Dilimin ucunda. Gösteriyorum dilimin ucunda. O kadar sakarım ki nokta nokta nokta günün konusudur. Kurban olduklarım. Birazdan geleceğiz. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Arif Güven Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Bayanlar baylar, kurban oldukları mağlubunuz. Hep söylüyoruz, olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar da sizlerle birlikteyiz. Günün konusu o kadar sakarım ki nokta nokta nokta. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Abi ben Çağlar, o kadar sakarım ki futbol takımının altyapısında oyuncuyken top sürerken kendi kendime çelme takıp düşüyordum. Hocam bana şeytanın bacağı demeye başlamıştı artık. Eyvallah be Çağlar'ım. Hayırlı günler abi. O kadar sakarım ki yoldaki taşların çıkıntısı hep mi beni bulur? Size de oluyor mu? Ben söyledim canım kardeşim, ne kadar sakar olduğumla alakalı. Yani yoluma taş koymanıza gerek yok. Düz yolda bile düşebilme yeteneğine sahibim ben. Bakalım. Denizli'den Samsun'a taşındık. Eşimin kendi elleriyle yaptığı 5 kiloluk vişne reçelini o kadar yolu sapasağlam getirdikten sonra mutfak yerine yerleştirirken elimden düşürdüm. Reçele mi yanayım, temizliğe mi yanayım? O kadar sakarım ki demiş. Eyvallah. Bakayım. Yeni alınan 24 tabağın 23'ünü yerleştirirken kırdım. 24 tabağın 23'ünü kırdın mı? Babam elimde kalan son tabak için de at onu da namın yürüsün dedi. Canım kardeşime geçmiş olsun, bir parmak sarılı çünkü. O kadar sakarım ki parmağımı kırsam bile eşim evli olduğumu her zaman belli eder. Anlamadım bu nedir bakayım. Ha anladım, şimdi fotoğrafta böyle bir detay var. Canım kardeşimin yüzük parmağıyla küçük parmağı sargıda ama yine bir şekilde o evli olduğumu belli eder dediği hikayede şu: yüzüğü alçının üzerine bantlamış. Baba iyiymiş yani. Haşlanmış yumurta yapmak için ocağa susuz kap koyarak havadaki yumurta, tavadaki yumurtayı, ama şeklini görüp çok uzun olmuş, anlamadım. Yok canım ya. O kadar sakarım ki balkonda halı silkelerken halı balkonda kaldı, ben aşağıya düştüm. Handan yollamış, çünkü diyor abi halı benden ağırdı. Bakalım başka ne gibi sakarlıklar var. Arkadaşıma eşya taşımada yardım ediyordum. Omuzumdaki halıyı salona taşırken arkadaşımın kafasına vurdum, düştü. Halıyı salonda duvara dayayarak arkadaşıma bakayım derken halı televizyon ünitesinin üzerine düştü. Neler oluyor derken elimi kaldırınca duvardaki priz düğmesini kırdım. Yok canım ya. Sakarlığım yüzünden kendimi çok yaktım ama yakma konusunda sadece sakarlığım var. Saçımı yaktım, üstüne çay kahve döktüm. Allah Allah. O kadar sakarım ki sürekli elimden bir şeyleri fırlatıyorum. Bir gün yemek sırasında içecek kapağını açarken yanımdaki adamın yemeğinin içine kapağı fırlattım. Sonra adam başka yere bakarken yemeğin içindeki kapağı elimle aldım. Biraz elime yemek bulaştı. Fizik kuralını diyor tanımam. Bakayım. Şimdilik son parti şuna da bir bakalım. Biz küçükken annem deniz kenarına gelip bizi can havliyle aramaya çıkmış. Adamın biri de kuma gömülüymüş. Annemin eli başında güneşi kapatıp bizi ararken artık adamın neresine bastıysa resmen yerin dibinden çıkar gibi karşımıza çıkıvermiş. Aytaç yollamış, o kadar sakarım ki iki kere çatıdan düşüp hastanelik oldum. Kırılmadık kemiğim kalmadı. Felç kalma riskim çok yüksekti. Hatta düğünümde koltuk değnekleri kullandım. Gelmiş geçmiş olsun. Seninki baya ciddiymiş yalnız. Günün konusunu anlamışsınızdır canım kardeşim. O kadar sakarım ki nokta nokta.

0: Mesut Güven Show'dayım. Malum kaldırabildiğin kadar eğlence, kaldığı yerden devam ediyor. O kadar sakarım ki günün konusu, bakarım arkadaşlarımız ne yazmışlar. Babam annemin asla dokunmadığı, iki kere tembih ettiği, mayalanmaya bıraktığı yoğurda "aa bu ne" deyip tekme atıp devirmişti. Her yer süt diyor. Buyurun, Dilber yollamış. O kadar sakarım ki aynı merdivenden 3 defa yuvarlandım. Serpil yollamış. O kadar sakarım ki kırmadık dökmedik eşya bırakmadım ama zamanla eşyaları güzel kullanmasını öğrendim. Eğitim bilimcileri boşuna dememiş. İnsanın öğrenme yaşı yoktur. Aksine hayat boyu süren bir süreçtir. Eyvallah. O kadar sakarım ki terasa çıkan kapının yüksekliği 1.60. Benim boyum 1.72. Arkadaş, kafamı çarpmaktan bir hal oldum. Başımda, alnımda yere yara eksik olmuyor diyor. Bir de kırmızı kurdele asmıştım, unutmayayım diye, ama nafile. O kadar sakarım ki dar paça pantolon modasını ben başlatmış olabilirim. İspanyol paça moda olduğu zamanlarda sürekli üstüne başım düştüğümden diyor. Hakikaten ama bir zamanlarda o İspanyol paça varmış canım kardeşim. Ben şimdi, Allah rahmet eylesin, babanın eski fotoğraflarında görüyorum da diyorum bu ne ya? Yani köşeyi dönerken sen dönmeden önce paça dönüyordur muhtemelen. Sakarlı yüzümden başıma gelenleri yazsam gülmekten ölürsünüz ama yazmayacağım. Rezil olmak istemiyorum. Eyvallah. O kadar sakarım ki benim merdivenden çıkarken elime basan arkadaşım var diyor ya. Merdivenden çıkarken eline basan arkadaşım. Allah Allah. Şimdiye kadar 8 güneş gözlüğü, 4 telefon kırdım. Rekorum 1 gözlüğü aldıktan 45 dakika sonra kırmamdı. Buyurun, sakarlar toplandık bakalım. Sakarlık değil de sitenin temizlik işçisi elini kesip bir ay kullanamadığını söyledi. Çöp aldığı daire kırık bir cam bardağını direkt poşete koymuş. O da alınca kolunu... Eyvallah ya, yapmayınız tabii ki böyle şeyler. Dur bakayım. O kadar sakarım ki düz yolda arabanın hakimiyetini kaybettim ve maddi hasarlı sağlam bir ameliyat oldum diyor. Gelmiş geçmiş olsun. Buyurun bak. Bunu bazen biz de yapabiliyoruz. O kadar sakarım ki mağazanın cam kapısından, cam kapısı kapalıyken diyor, çıkmaya çalıştım. Bu olay yeni oldu abi. Şu anda kafa mor geziyorum. O kadar sakarım ki tam oje sürerken o da genellikle kırmızıya denk gelir ve ufak bir el çarpması sonucu beyaz halıya dökülür. Ya da o ojeyi sürdükten sonra kesin elim bir yere çarpar. O tırnaklar, eyvallah, anladım. Hiç olur diyelim yani, öyle söyleyelim biz. Buyurun, evet, bu bende de oluyor. Ne zaman beyaz giysem de başlayan bir cümle muhtemelen birçoğunuzda oluyordur. Ne zaman beyaz gömlek giysem öğle yemeği gömleğimdedir. O kadar dikkat ederim, ekstra özen gösteririm ama daha çok dökerim diyor. Artık beyaz gömlek giyince şal takıp yemeğe gidiyorum. Bu sefer de patronlarıma denk geldim. Beyaz gömlekte sıkıntı var bence. O kadar sakarım ki okey oynamak için gittiğimiz kahvede Necati abi bana özel masa yapmıştı. Muşambadan masa örtüsünde okey oynamama ancak o zaman izin veriyordu. Çünkü sürekli çayı döküyordum. O kadar sakarım ki ne zaman bir mağazaya gitsem bir şeye bakarken altındaki, arkasındaki diğer şeyleri dokunmadan düşürürüm. Yürürken de hep bir yerlere çarparım. Fareye yollamış. O kadar sakarım ki ocağın üstünde yağ unuttum, iş yerinde her yer duman içinde kaldı. Geçmiş olsun. Buyurunuz. O kadar sakarım ki geçen gün kapıyı hızlıca açayım derken hanımın ayağına çarptım. Sonra kolonya dökeyim derken kolonyanın kapağı çıktı. Kolonya boca oldu. Dökülen yeri temizleyeyim derken halı iyice leke oldu diyor. Son parti bakacağız. Günün konusunu malumunuz anlamışsınızdır. O kadar sakarım ki nokta nokta nokta günün konusu kurban olduğum.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Arif Güven Showtime. Güven Showtime. İşler sarpa sardığında malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Son parti bakıyoruz. Bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Klavye kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. O kadar sakarım ki nokta nokta nokta demiştik bakayım. Buyurun. Düşündüm düşündüm o kadar da sakarım ki diyecek hiçbir şey bulamadım. Eksik hissettim kendimi diyor. Eyvallah. Şadiye yollamış. Buyurun o kadar sakarım ki oturduğum yerde bile kapıya çarpabilirim diyor. O potansiyel var bende. Eyvallah. Bakalım. Ben de işe giderken şehrin en kalabalık otobüs durağında kaldırımdan inerken asfalta yapışmıştım. Yavaş çekimde asfaltta diyor. Secde etmiştim resmen. Buyurun. Serdar yollamış. O kadar sakarım ki domatesin sapını keseceğim derken parmağı kesmişliğim var. Sonrasını hiç sorma. Eyvallah. O kadar sakarım ki kayınvalideme Ankara-Kayseri bileti alacakken Kayseri-Ankara bileti almıştım. Sonra hemen otobüs firmasını arayıp bileti düzelttim diyor. Malum kendisi iki aydır bizdeydi. Bakayım bakayım. Sakarlık sayılır mı bilmiyorum ama ilk defa misafirliğe gittiğim evde bana ikram edilen kahve fincanının kubu parmağımı sıkıştırmıştım. 2,5 saat ne? 2,5 saat elimden fincanı bırakamadım. Evden çıkarken arkadaşım mutfakta sıvı sabunla çıkartıp diyor. Nasıl bir parmak o ya? O kadar sakarım ki yemek yerken dilimi ısırırım, uyurken gözüme parmağımı sokarım, gömleğimi giyerken tırnağımı kırarım. O kadar sakarım ki illa bir yerlere vururum, illa bir şeyleri kırarım, sakarım ben demiş.

düşme konusunda o kadar sakarım ki sayısını bilmediğim kadar düşmüşümdür diyor. O kadar sakarım ki Ataşehir'de araçla seyir halindeyken telefonda biriyle tartışıyordum. Tartışma büyüdü. Allah senin diye böyle bir o bela okumuş dedim. Bela dönüp dolaşıp beni öndeki arabaya çarpmış da geldi diyor, bela döndü bu beni buldu. Güzel. O kadar sakarım ki 3 ayda bir düzenli olarak evdeki su bardakları güncellenir. Kullandığımı kırmak gibi özel bir yeteneğim var diyor. Kemal yollamış. Bakayım. ...15-20 dakikadır düşünüyorum. Uzun zamandan beri hiç sakarlık yapmamışım. Ben ne kadar mükemmel bir insanmışım ya diyor. Zeki yollamış. Eyvallah. Mükemmel Zeki. Dur bakayım, bu ne? Dur. Ay, ya tırnakla ilgili bir şey söyledin dedi. Bütün tüylerim diken diken oluyor abi. Onu geçelim. O kadar sakarım ki sosyal medyada aynı anda iki kişiyle hayatta yazışmam. Birine yazmak istediğim mesajı mutlaka ötekine yollarım. İki kere denedim, olmayınca olmuyor abi demiş. Kahvaltıda çayı masaya döktüm, ekmeği kurtarayım derken telefonu yere düşürdüm. Sonuç ekran kırıldı diyor. Hayır, bir de demiş ki bak dipnot. Hayır, bir de 10 taksidi de duruyor daha yani. Yeni aldığım telefonun camını sigorta süresi bittikten 2 gün sonra kırdım. Geçmiş yıllarda hem meraklı hem de sakar bir elebanımız vardı. Ofisin salonunda teşhir amaçlı duran fare kapanına elini kıstırmışlığı var. Tekelden çıkarken aldığım o büyüğü diyor kırdım.

O kadar sakarım ki salata yaparken büyük aşçı bıçağı elimden kaydı. Refleks ile karnımı bıçağa doğru yönlendirdim. Son anda kendimi geri çektim. Bıçak alınca Allah'tan bir şey olmamış. Eyvah. O kadar sakarım ki ben değil de diyor eski sevgilim bir eliyle arabanın kapısını kapatırken diğer elini sıkıştırabiliyordu. Hem kendi kapatıyor diğer elini de sıkıştırıyor. İlginç. O kadar sakarım ki yataklı tren kompartımanının sürgülü kapısını bir dükkanın yelpare cam kapısını sadece açmaya çalışırken menteşesinden kopartmışlığım var. Allah Allah. Buyurun bak beyaz giymekle alakalı yine gelmiş. O kadar sakarım ki diyemiyorum çünkü ben değilim ama çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ne zaman beyaz giyse üzerine mutlaka bir şey dökülür. Evet. Son parça artık gençlik. Safranbolu'da bir kafede çalışırken raftaki fincanlara boyum yetmedi ve 2-3 tanesini kırdım. İşin kötüsü fincan takımı yeniydi. Ben de yeniydim. Patron durumu öğrenince en masraflı eleman sensin demişti. Sınırlı süre çalışacağım için sorun olmamıştı. Eyvallah. Baba çok keyifli mesajlar var daha ya. Ha? O kadar sakarım ki... Ocağın üstüne tost makinesini koymuştum. Makineden sucuk kokusu gelince geleceğine diyor. Yanık plastik kablo kokusu gelince durumu o zaman fark ettim.

0: Bak bu da güzelmiş. Yıllar evvel takside çalışırken kızıl toprak ışıklarda kırmızı yandı. Önde de 1969 model bir araba duruyormuş, güzel bir araba. Yaklaşık 30 saniye durduk, öndeki şoförüyle aynadan bakıştık falan. Halen kırmızı yanarken bilin bakalım ne oldu diyor. Tahmin etmek çok da zor değil ya. Bütün dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Malum günün konusunu artık öğrenmişsinizdir. O kadar sakarım ki nokta nokta nokta.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: sorumluluklarım ne oluyor ne bitiyor memlekette mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün kule ve kahraman arkadaşlarımıza bu kadar mesaj yeterli olsun. Yarın da bir parti bakarız programın başındayken. Buyurunuz. Müdür maşallah fıstık gibisin diyerek kadın çalışanının kalçasına dokundu. Yargıtay da babacan tavır demiş bu harekete. Bursa'da bir kamu kurumunun müdürü iddiaya göre odasına çağırdığı bayan memura maşallah çok güzelsin, fıstık gibisin diyerek kalçasını elledi. Travma yaşayan genç memur olayı önce arkadaşlarına anlattı, sonra yargıya taşıdı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen basit cinsel saldırı davasında kurum müdürü mahkumiyete çarptırıldı. Sanık müdür kararı temyiz etti. Müdürün babacan tavırla hareket edip etmediğinin yeterince araştırılmadığı dikkat çekti diye böyle bir haber var. Şimdi babacan tavırla kalça ellemek nasıl oluyor? Demiş onda bir şey yok. O babacan bir tavır da oldu. Yani şimdi babacan tavır da olduğu sürece daha kötü şeyler yapabiliyoruz demek ki yani. Yaptık ama babacan bir tavırla yani. Oy oy. Malumunuz. Adres sorandan, bakan esnaftan gürültü, ne bu? Gülümseten çözüm. Bakalım neymiş hikaye? Trabzon'un İskenderpaşa mahallesinde esnaf kendisine sürekli meydanın adresini soranlardan bıktı ve çağrıyı aydınlatma direğine yön belirten kağıtlar asmakta buldu. Vallahi bu yol meydana gider şeklinde yazılı ok işaretiyle meydan yönünü gösteren kağıtlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı, günün konusu oldu. Kentte Taşbaşı Sokak ve Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde iş yeri bulunan birçok esnaf kendilerine sürekli kent merkezi olan Atatürk alanını kastederek meydanın adresini ve yol tarifini soran yerli turistlere ve bazı vatandaşlara çözüm için aydınlatma direğine kendi imkanlarıyla yaptıkları kağıtlardan yön levhaları asarak çağrıyı böyle bulmuş. İyi güzel. Geçelim. Genelde de şöyle bir şey olur. Bak şimdi sallıyorum, arabada iki kişisiniz abi. Bilmiyorsunuz nereye gideceğinizi. Adresi tam bulamadınız. Durdunuz bir yerde, sordunuz bir vatandaşa. Dersin ki işte sallıyorum abi. Bilmem ne düğün salonu ne tarafta. Sana tarif eder. İşte şuradan 200 metre ileriden dön. O der, bu der, su der. Sonrasında camı kapatır kapatmaz hemen bak yandaki adama sorarsın. Dersin ilk sağ mı dedi oğlum bu? Öyle olur. Genelde öyle olur abi. Yani ben seyir halindeyken birisine adres soruyorsam, yanımda da biri varsa, hep konuyu yanındaki insana bırakıyorum. Ya ben soruyorum, yanımdaki dinlesin istiyorum. Kurban olduğum bir sefer böyle patika bir yol, bir yere gitmem lazım. Urla taraflarında birindi. Karaburun taraflarında bir yerdeydim. Yolu hani böyle çok böyle güzel bir yol değil, köy yolu. Dedim dayı, benim şuraya gitmem gerekiyor. Abi de bu arada yanımda eşeğiyle böyle tıngır tıngır gidiyor. Dedi ki bu yamacı açarsan dedi oğlum hemen dedi istediğin yer karşına çıkacak. Gittim abi, aha belli bir saatten sonra yol komple bitti. Geri döndüm, mecburum çünkü gitmiyor yol. Geri döndüm, geri dönüşte de dayıya yine denk geldim. Dayı dedim yol bitti. Dedi evlat ben hiç arabayla gitmedim, ben hep eşekle gidiyorum dedi. Dedim eh kurban oldum abim ya, baştan söylesene de şunu. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Buyurunuz. Var bir dünya haberimiz var ki bir anket var. Avrupa'nın en kaba sürücüleri Fransızlar. Ve canım kardeşim Yunanistanlılarmış. Gibi gibi haberlerimiz var. Birazdan böyle bir F5 yapıyoruz. Malum artık ezberlemişsinizdir, biliyorsunuzdur. Yazıyor yazıyor haberleriyle yeniden burada oluyoruz.
1: Tarık Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Hasta kan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Showtime yazıyor haberleriyle.
1: Devam ediyor. Aynen öyle yazıyor. Bakalım ne yazıyor. Konya'da tamir için getirilen televizyondan canım kardeşim 120 tane kalem çıkmış ya. Belli ki evin haylaz çocuğu ders çalışmak istemiyordu abi. Kalemleri yok etme operasyonu yapmış yani. Konya'da tamir için getirilen televizyonun içerisinden 120 kalem çıktı. Osman Ergin tamir sırasında televizyonu teslim ettikleri sahibinin de kalemleri görünce şok yaşadığını söyledi. Geçelim bakalım. Başka ne oluyor diye bitiyor memlekette şöyle bir. Şuna bakalım. Evet, maalesef hani hırsızlık haberleri memleketin olmazsa olmazları, artık camilerde bile. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii'nin maalesef muslukları çalınmış canım kardeşim. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin ardından çevredeki esnaflar şahıstan şikayetçi oldu. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camii'nde meydana geliyor. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir şahıs cami yakında gelerek sadece muslukları değil aynı zamanda su sayacını yerinden sökmüş ya. Hani muslukları çaldın da su sayacından ne istedin ya? Şahıs ardından cemaatin abdest aldığı esnaf ve vatandaşların su içmek için kullandığı çeşmenin musluklarını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen esnaf 12 adet çeşme musluğunun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar gece saatlerinde bir şahın muslukları çaldığı anları gördü. İnsaf, hakikaten söylüyorum, insaf yani. Alkollü ve ehliyetsiz kamyonet sürücüsü yatak odasına daldı. Buyurun. İşte trafik canavarı dediğimiz arkadaş bu arkadaş. İstanbul Ataşehir'de alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü bir binanın giriş katında bulunan dairenin yatak odasına daldı. Kazaya uykuda yakalanan ve deprem olduğunu zanneden aile şoka girerken alkollü sürücü polis ekiplerince karakola götürüldü. Uyuyordum, birden bir gürültü oldu, deprem olduğunu zannettik, birden çocuk daldı odaya, anne çıkın dedi, kolumdan tuttu, eşim fırlattı diye haber böyle gidiyor. Başka ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım, hızlıca geçiyorum gençlik. Bu nedir bakayım? Eski sevgili dehşeti Balıkesir'in Edremit ilçesinde Eyüpiye'ye ayrıldığı kız arkadaşı Özlem Şeyh'in evini ateşe verdi. Ne oluyoruz ya? Hakikaten ne oluyoruz ya?

Eyüp'e, Eyüp'e yakarak kayıplara karıştı. 5 önce kendisinden ayrıldım. Kapıya kadar geldi, beni tehdit etti. Karakola şikayet ettim. Uzaklaştırma aldırdım. Kızlarımla... Eskiden insanlar birbirine kızar, en fazla abicim kapıyı çarpar çıkardı. Şimdi ya da bu nedir yani? Ya benimsin ya toprağın durumları. Buyurun bak. 4 kadın bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Erkeğe şiddete hayır. Evet gençlik, vallahi söylüyorum, erkeğe şiddete hayır. Ben de şiddet gördüm, açık ve net. Ya benimki ben askerde gördüm de yani. Bu böyle bir şey değil, bakalım. İstanbul Esenyurt ilçesinde şok eden görüntü. 4 kadın caddede yürüyen bir adama tekme ve tokatla saldırdı. Kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Nedenmiş hikaye? Doğan Araslı Bulvarı üzerinde 4 kadın bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Allah Allah. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Canlı yayında kavga keyfi. Görüntülerde kavgaya karışan kadınlar ile adamın ellerine geçirdiği her şey birbirine... Sakin ya, vallahi sakin, billahi sakin ya. Gerçekten korkmaya başladım ya. Dışarıda hakikaten söylüyorum, neler oluyor ya. Güngören'de aynı evde yaşayan 4 kişi arasında çıkan tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. 3 kişi tartıştıkları arkadaşını önce dövdü. Sonra canım kardeşim balkondan atmışlar ya. Allah Allah. Bir de aynı evde kaldığın arkadaşın. Çıldırdık, sakin. Şimdi işte bu kadar kötü haberin üzerine olabiliyorsa bir de finalde böyle bir hani olayı tatlıya da bağlayabilme adına bir helal olsun ya da insanlık ölmemiş dediğimiz bir haber bulursak canım ciğerim, onunla final, onunla veda. Bayanlar bay.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Şortay. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.

0: oldukları.
1: Malumunuz bu fon müziğini duyunca hakikaten böyle bir rahatlama geliyor üzerimize. Çünkü bugün de keyifle başarıyla bitirdiğimiz programımızın finalini taçlandırıyoruz. Üzerimizden böyle bir yük kalkıyor, öyle söyleyelim. Her şeyden öte bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Ama diyoruz ya, yayında kaldığımız zaman içerisinde bir hatamız da olduysa insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Programa faal bir şekilde katılım gösteren, mesaj yollayan bütün dostlara ekstra teşekkürler gençlik. Final olabiliyorsa helal olsun. Ya insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzelliğe. Polisten insanlık dersi diye böyle bir haber var. Hikayemizde nedir ki fotoğrafta kardeşimizin suratı puslandırılmış görünmüyor. İyi de yapmışlar. Çünkü hikaye şu. Sivas'ta bisikleti... Doğru mu okuyorum ben? Haberde bir yanlışlık mı var diye baktım da. Sivas'ta bisiklet çalan çocuğun hayatında hiç bisikleti olmadığı ve ailesinin kendisine bisiklet alacak gücü olmadığını öğrenen polis memurları aralarında topladıkları para ile çocuğa bisiklet alıp büyük bir hayat ve insanlık dersi verdi. Ben önce bisikleti çalınan çocuğa mı böyle bir şey yaptılar dedim ama değilmiş. Sivas'ta bisiklet çalan çocuğun hayatında hiç bisikleti olmadığı, ailesinin kendisine bisiklet alacak gücü olmadığını öğrenen polis memurları aralarında topladıkları para ile çocuğa bisiklet alıp büyük bir insanlık ve hayat dersi verdi deniliyor. Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan M.Ç. 46 yaşındaki bir kişi Kangal Polis Merkezi amirliğe başvurup ilçe tarım kredi kooperatifi önünden park ettiği bisikletinin yerinde olmadığını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarına bakıyorlar ve bisikleti 11 yaşında bir çocuğun çaldığı ortaya çıkıyor. Çocuk ifadesinde hayatında hiç bisikleti olmadığı için bu suçu işlediğini itiraf ediyor. M.Ç. çocuktan şikayetçi olmuyor. Durum nöbetçi savcılığa intikal ettirildiğinde savcı da konuyla ilgili adli işlem başlatmıyor. Bisiklet sahibine teslim ediliyor. Durumdan etkilenen polis memurları çocuğun durumunu incelediklerinde ailesinin kendisine bisiklet alabilecek ekonomik güçte olmadığını görüyor. Kendi aralarında para toplayan memurlar çocuğa yeni bir bisiklet hediye edip hem onu mutlu ediyorlar hem de ona büyük bir insanlık dersi veriyorlar. Aldığı bisiklet karşılığında büyük mutluluk yaşadığını söyleyen çocuk derslerinde başarılı olup bir daha benzer bir hata yapmayacağına dair de söz veriyor. Helal olsun, güzelmiş abi. Oy kurban olduklarım, ne diyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malum onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazar. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca mümkün olduğu kadar en keyifli şekilde burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama gel gör ki artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Elbette sıkıntı yok. Çünkü radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Ne diyelim? Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yeniden görüşmek isteriz yarın. O saate kadar. Hadi hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım, kendinize çok iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Ben şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zeynep Bastık'ta yaptık. Bundan Böyle isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi ve hemen sonrasında Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Yangın Yeri radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Son yıllarda paylaştığı birçok çalışmayla çıkışını sürdüren bir isim Rain Man'den dinledik. Gitme isimli bir Serdar Ortaç şarkısını kendine has tarzıyla yorumlamıştı sanatçı. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen sonrasında önemli bir besteci Bora Duran karşılıyor bizi. Yazın En Güzeli isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
8: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Göksel'den dinledik. Olmaz mı isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise Berkay burada Deliler isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığından kulaklarınıza ulaştı bu çok sevilen hit şarkı. Hileli, günümüzü keyifli hale getiren çalışmalardan bir tanesiydi. Ritmimizi bozmuyor ve Derya Uluğ'la devam ediyoruz şimdi. O da en yenisi Şımarığı seslendiriyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra dönür rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize
5: 06

Merve Özbey radyonuzdaydı. Bir Ateşe Attın Beni isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren melodiler radyonuzda yanı başınıza taşınmaya devam ediyor. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Hande Ünsal'la devam edelim şimdi ise. Gel radyonuzda sizler.

Ankara Echoes kulaklarınızdaydı. Beni Al isimli şarkılarıyla birlikte günümüzü oldukça keyifli hale getirdiler. En sevdiğiniz melodilerle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Salmantin ve Kenan Doğulu ortaklığıyla devam edelim şimdi. Durup dururken radyonuzda sizlerle.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Günümüze renk katan Ediz şarkılarından biriydi Yalancı. Radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Türk pop müziğinin en sevilen melodilerini radyonuzda ardı ardına yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Ve şimdi ise Simge'ye kulak vereceğiz. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi. Önümüz yaz, radyonuzda sizlerle.

Sıla'nın güçlü sesinden dinledik. Vaziyetler isimli hareketli şarkısıyla beraber günün enerjisini de oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun, radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim. Ve müzik yolculuğumuza şimdi Gökhan Türkmen'le devam edelim. Bir başıma radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Spor'a. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Unutulmaz hit şarkılarından bir tanesiyle Yaşar'ı konuk ettik. Bir tanem radyonuzda sizlerle buluşan Yaşar şarkısıydı. Hemen ardındansa Minik Serçe Sezen Aksu ile yeniden günümüze dönelim. Aşk Dansı isimli şarkısını seslendiriyor sanatçı sizler için.

Mela Bedel'den dinledik İki Taz Çorba isimli çalışması. Radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenlerini radyonuzda ardı ardına sizlerle buluşturmaya devam ediyorum keyif almanız için. Bir diğer konuğumuz Aynur Aydın oluyor şimdi. Bana aşk ver. İnan.

0: Al, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

İrem Derici ve Çodur ortaklığından dinledik Yıkılana Kadar isimli şarkılarıyla son günlerde harika bir çıkış yakaladılar sizler tarafından da. Yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır bir kez daha dinlemekten. Hemen sonrasında Çağan Şengül burada Çok Yazık isimli şarkısını seslendiriyor.

Sendirdi İyi Ya isimli şarkısıyla dinledik kendisini radyonuzda ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Hadise'den Ara Beni isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9 Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam da.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın perşembesine ulaştık. Bugün de günü daha keyifli hale getirmek üzere hayatın ritmine başlayabiliriz. Gününüz güzel olsun. Radyonuz açık olursa gününüz keyifli olsun diye. Ben Rayden mikrofon başına geçiyorum. Perşembenin 2 saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de 2 saat boyunca anın, zamanın, hayatın, günün ritmini birlikte yakalayacağız. Radyonuzun sesi açık olsun. Hem çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin hem de günün güzel haberleriyle gününüzü keyiflendirin. Hayatın ritmi başladı bile, hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: yetti.
1: Temmuz'un tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Temmuz sıcaklarını hissetmeye devam ediyoruz ama önümüzdeki haftanın daha da sıcak olacağını söylüyorlar. Peki bu sıcaklarda içinizi ferahlatan haberlerden bahsedelim. Misal sosyal medyanın nasıl bizi etkisi altına aldığından, bu yılın sürpriz renk trendinden, bu yılın trendler demişken en çok takip edilen trendi şal kemerlerden bahsedeceğiz. Orman yangınlarına sebep olan etkenlerden bahsedeceğiz. Yaşlanmayı yavaşlatan ideal uyku süresini açıklayacağım size. Elektronik sigaranın ne kadar zararlı olduğunu hatırlatacağım. Bir de süt seviyorsanız eğer hangi süt daha faydalı bundan bahsedeceğim. Radyonuz açık olsun. Bugün yine hem faydalı bilgiler var, hem bilmediklerimizi öğreneceğiz, hem de günden keyif alacağız. Hayatın ritmiyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: gece uyuyabildiniz mi diye sormak istiyorum size bir kez daha. Neden? Çünkü böyle yatağa uzanıyoruz. Saat gece yarısına doğru yaklaşıyor. Bir 10 dakika kontrol edeyim sosyal medya hesaplarımı, sonra telefonu koyup uyuyacağım diye düşünürken bir bakıyorsunuz saat 1.30 olmuş. 10 dakika 1.5 saate çıkıvermiş. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada parmakları kaydırmaya başladığınız anda yüzünüze vuran mavi ışığın içinde kendinizi kaybediyorsunuz. Günün yorgunluğu üzerinize çöktüğünde hemen yatağa girip uyumak yerine sizler de telefona dalıyorsanız eğer sosyal medyanın fark edilmeyen girdabına kapılmış oluyorsunuz. Aslında sakince tek başımıza kalmaya ihtiyacımız var. Aslında sosyal medyanın kalabalığından uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Bağımlılık haline gelen sosyal medya hayatımızı olumsuz etkiliyor. Farkına varmaya ihtiyacımız var. Eğer dün gece de aynısını yaptıysanız bence hep birlikte farkına varalım ve bu gece yapmayalım. Peki gün gece fark etmiyor. O sosyal medya hayatımızı çok etkiliyor. Dopaminin haz verdiğini zannediyoruz. Oysa ki bağımlılık haline geliyor. Bu yüzden o bağımlılığa kapılmadan uzak tutmaya çalışın kendinizi.
1: Radyo Ses.

ne giyeceğinize karar veremediğiniz zamanlarda o senenin trend renklerine bakmanızı tavsiye edeceğim. Her yılın bir trend rengi var. Tereyağı sarısı da bu senenin trendleri arasında. Fakat tam olarak bitmiş olmasa da yeni bir trend çıkmış karşımıza. Kraliyet moru. Evet, bu sene mor gerçekten gözdeydi. Fakat kraliyet moru eğer gardırobunuzda yoksa şöyle bir incelemenizi tavsiye edeceğim. 2026'da sessiz lüks akımı gardıroplarımızı hakimiyeti altına almışken şikayetim yok, çok seviyorum. Aynı zamanda renklere de dikkat ediyoruz. Karakterli, cesur, canlı bir renk mor bu sezonun trendleri arasındaydı ama kraliyet morunu da şöyle bir gözden geçirin ve genel olarak sarıyla, griyle, beyazla, yeşille daha iyi kombinlendiğinde hatırlatmak isterim. Hali hazırda dışarı çıkarken, sabah güne hazırlanırken, gideceğiniz bir yer varsa bir toplantı, bir davet, mor mutlaka bulunsun hayatınızda.

0: 89.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0330.

0: Şimdi senenin trendlerinden bahsediyoruz tabii ki. Biz de trendlere bazen ayak uyduruyoruz aslında, ama nasıl ayak uyduruyoruz? Ufak tefek detaylarla da olabilir, aksesuarlarla da olabilir ya da baştan aşağı olabilir. Eğer detaylarla modaya ayak uydurmaya çalışanlardansanız trend şal kemerler, biliyorsunuz. Ha tabii ki o şallar herkesin beline uygun olmuyor. Şal yerine eşarbı da, daha büyük şalları da kullanabiliyorsunuz. Zira bir jean basic bir tişört kombinini bile zenginleştirecek oldukça trend bir parça var bu şal kemerler. Şal ya da fularlarınızı kemer olarak kullandığınızda her anı daha şık yakalayabiliyorsunuz. Elbiselerin üstüne de çok şık gidiyor. Jean şortların üzerine de çok yakışıyor. Siz nerede kullanmak istersiniz bilmiyorum ama mutlaka gardırobunuzda bulunan şalları kemer olarak kullanmayı bu sene ihmal etmeyin.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şimdi dünyanın dört bir yanından orman yangını haberleri alıyoruz. Peki bu orman yangınları niye çıkıyor? Küresel ısınma, meteorolojik etkiler, evet yangınları tetikliyor ama genelde o yangın felaketlerinin arkasında %90 oranında insan ihmali ve eksikliği, dikkatsizliği var. İnsanoğlu yaşadığı yeri acımasızca yok ediyor aslında. Aşırı sıcaklar, yıldırım düşmesi, volkanik patlamalar, doğal etkenler, evet sebepler arasında trafik kazaları, sıçrayan kıvılcımlar, elektrik nakil hatları, çöpler, cam atıklar özellikle oldukça tehlikeli. Düşük nem, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar da ve topografyada tabii ki ne yazık ki yangının çoğalmasına sebep oluyor. Ancak dünyanın dört bir yanından üzücü haberler gelmesini engellemiyor. Misal Fransa tarihinin en büyük orman yangınını yaşıyor. Özellikle güneybatıdaki vilayetlerde günlerde devam eden yangınları karadan havadan söndürme çalışmalarına devam ederken Fransa'da yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangında 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül olmuş ne yazık ki sadece Fransa'da. Geçtiğimiz gün Türkiye'den de orman yangını haberleri geldi. Dediğim gibi dünyanın dört bir yanından ne yazık ki bize üzücü haberler geliyor. Ve fakat insanoğlu aslında bu durumun önlenebilir olduğunu, dikkat edilebilir olduğunu bildiği halde önüne geçemiyor. Önemli olan başlamaması, önemli olan yaşadığımız yerin kıymetini bilmek bence. Ümit ediyorum böyle tatsız haberler gelmesin bir daha.
1: Radyo Ses. Radyo.

Bir insanın ortalama uyku süresinin 8 saat olduğunu nasıl hesaplamışlar sizce? Aslında çok eski zamanlarda insanlar 4 saat uyuyup kalkıp işlerini halledip tekrardan yatıp bir 4 saat uyuyorlarmış mesela. Neden 6 ila 8 saat arasında? Günümüz koşullarında modern hayatın çalışma koşullarının gerekliliği sebebiyle böyle söylemişler. Peki yapılan yeni bir araştırma da aslında destekliyor bunu. Eğer genç kalmak istiyorsanız biliyorsunuz uyku hayatımızın kalitesini artıracak en önemli etken. Genç kalmak istiyorsanız da uykunuza dikkat edeceksiniz. Güzellik uykusu diye bir şey var. Yeni bir araştırmaya göre de ne çok az ne de çok fazla uyku. Sağlıklı yaşlanma için ideal. Bilim insanları 6.4 ila 7.8 saat uyuyan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirlemişler. Yani 6.5 saatte 8 saat arasında uyuyacaksınız. 8 saatten fazla uyursanız, 6.5 saatten az uyursanız daha hızlı yaşlanıyormuşsunuz. Doğru söylemedi demeyin. Aynaya baktığınızda bu kırışıklıklar neden oluştu demeyin sonra. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

Evde Tek Başına serisini hatırlar mısınız? Çocukken çok severdim ben. Şimdi söyleyeceğim, yaşımız çıkacak ortaya. 36 yıl önce çekilmiş. Yani takribi 10-11 yaşındaymışız o filmi seyrettiğimizde ve 36 yıl sonra yeniden Evde Tek Başına filmi çekilecek müjdesini vereyim size. Eğer özleyenler, hala gördüğü anda filmi seyredenler varsa. Filmin çocuk yıldızıydı Macaulay Culkin, o dönemde çok ilgi görmüştü. 36 yıl sonra yeniden Kevin rolünü canlandırmanın eşiğine gelmiş. Yeni bir Evde Tek Başına filmi için Kevin rolüne dönme olasılığı üzerine tekrardan yapımcı şirketle görüşmelere başlamış. 45 yaşındaki Macaulay Culkin, modern zaman Kevin rolü için herhangi bir detay vermezken, o dönemde 9 yaşındayken çıktığı Yolculuk'ta 45 yaşında filmin 35. yıl dönümünde tekrardan setlere geri dönmeyi planlıyor. Büyük bir ihtimalle Kevin baba olacak, çocukları evde yalnız bırakacak. Ben senaryoyu yazdım bile. Merakla beklediğimiz filmlerden biri olacak eğer gerçekten Evde Tek Başına yeniden çekilirse. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Yanlış mı düşünüyorum, yanlış mı biliyorum? Yıllarca bu elektronik sigaralar sigarayı bırakmak isteyenlere daha güvenli bir alternatif olarak sunulmuştu. Oysa ki şimdi gençlik o elektronik sigaraları püfür püfür tüttürürken aslında yani olduğundan çok daha fazla zararı olduğunu söylüyorlar. Elektronik sigaralar yıllarca sigaraya alternatif olarak sunulmuş olsa da bırakmanın bir yolu olarak sunulmuş olsa da son bilimsel çalışmalar bu algının gerçeğini yansıtmadığını söylüyor. Öyle ki elektronik sigara dumanında yüksek düzeyde ağır metaller tespit edilmiş, hatta kalp ve damar sistemi ve tabii ki akciğerlere özellikle gelişimini sürdüren ergen beyni üzerindeki olumsuz etkileri de kanıtlanmış. Bu yüzden şu sıralar daha büyük endişelerle piyasada. En güzeli uzak durmak, hiç kullanmamak. Yani şöyle bir aynanın karşısına geçtiğinizde elektronik olsun olmasın tütün mamullerinin daha hızlı yaşlandırdığını, sizi daha hızlı hasta ettiğini biliyorsunuz. Bile bile lades dememek lazım. Öyle bir tabir vardır, bilenler bilir. Peki sağlıklı bir gün olsun diyelim o halde. Şöyle derin bir nefes alın, o temiz havayı ciğerlerinize doldurun ve sonra hayata tütünsüz devam edin.
1: Radyo Ses. Radyo.

son yıllarda sütlerin sağlıklı olmadığı konusunda bir söylenti var. Mesela ben çok süt severim ve kahvaltılık gevreklerle de tüketiyoruz. Gerçi o gevreklerin de sağlıksız olduğunu söylüyorlar ama o ayrı bir mevzu. Biz şimdi birazcık sütten bahsedeceğiz. Hangi süt daha sağlıklı ya da süt gerçekten sağlıklı mı? Tam yağlı, yağsız, yulaf sütü, soya sütü derken pek çok çeşit süt çıkıyor karşımıza. Her sütün sağlıklı olmadığını ancak tek bir doğrunun olmadığını söylüyorlar. Çünkü süt seçiminde yaş, sağlık durumu, alışkanlıklar belirleyici oluyor. Misal eskiden yağlı sütler yerine yağsız sütler tavsiye edilirdi ama son yıllarda süt ürünlerindeki doymuş yağların vücuda faydalı olduğunu keşfettiler. Yani yağlı sütler daha faydalıymış yağsız sütlere göre. Ama tabii daha az kalori almak isteyenler düşük yağlı olanları tercih ediyorlar. Tabii D vitamininin yağda çözünen bir vitamin olduğunu hatırlatarak yağlı sütlerin de D vitamini açısından daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bitkisel sütlerin de her zaman daha sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Yulaf, soya, badem, Hindistan cevizi, pirinç sütü gibi bitkisel alternatifler son yıllarda popüler olsa da bazı ürünlerdeki ilave şekerler, kıvam arttırıcılar, koruyucu maddeler sebebiyle bitkisel sütlerin hepsinin de çok faydalı olmadığını söylüyorlar. Önemli olan içerik daha ziyade aklınızda olsun. Bu haberden benim çıkarttığım mevzu tam yağlı sütler, yani eski sütler yine daha faydalıymış. Yine de seçim size kalmış.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Son yıllarda insanoğlu ilişki konusunda ne yazık ki doğru kararlar alamıyor. Ya da sosyal medyanın etkisi mi desek, etrafta çok farklı, çok kolay ulaşılabilir pek çok seçenek olduğunu düşünenler olduğu için mi olsa desek, sağlıklı ilişkiye çok hızlı ulaşamıyor insanlar. Doğru kişiyi bulduğunuzda sakın bırakmayın onu. Çünkü doğru kişiyi bulmak gerçekten eskiye göre şimdi çok daha zor olmaya başladı. İnsanlar kendisini ilk başta doğru kişiymiş gibi gösterip bir anda yok oluyorlar. Buna tabii bir sürü isim vermişler ama o isimlerden bahsetmeyeceğim. Ben şimdilik doğru biri

0: birlikteyseniz kilo alabilirsiniz mevzusundan bahsedeceğim. Yapılan araştırmalar mutlu bir ilişkide çiftlerin birlikte kilo aldığını tespit etmiş. Eğer ilişkiniz mutluysa kilo alıyorsunuz. Eğer kadın erkek tarafından seviliyorsa kilo alıyor. Eğer çiftler mutlu bir ilişki sürdürüyorsa ikisi birlikte kilo alabiliyor. Yapılan araştırmalarda ilişkideki mutluluk seviyesi, mutluluk düzeyi yükseldikçe kilo alma oranı da yükseliyormuş. Şöyle bir tanıştığınız zamanki kilonuzu hatırlayın, bir de şimdiki kilonuzu. Eğer birlikte kilo aldıysanız ilişkiniz demek ki gerçekten mutlu ilerliyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Haftanın perşembesinde bu güzel günde yine günün iki saatini paylaştık. Bugünün ritmini, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Rania mikrofon başındayım. Bugün de olduğu gibi, yarın da olacağı gibi. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa sevdiklerinize de iyi bakın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: TBA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
7: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
8: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
9: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
10: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
9: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız.